Yok şefim. Yani sonuçta tadabilmek için de yok şefim. Yani sonuçta tadabilmek için de yok şefim. Yani sonuçta tadabilmek için de